0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: rüzgar üstümüze. Ses ver, ses ver, ne olur ses ver.
1: ...88.6... Radyo Karadeniz.

ne fayda. Kefen beyaz ah ne fayda. Bir hayna yaş dökersin kadrin bilmez ah ne fayda. Bir hayna yaş dökersin kadrin bilmez ah ne fayda.

Sevgilim, Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş, bütün iş Tahir'le Zühre

olabilmekte. Yani yürekte. Yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek. Mesela Kuzey Kutbu'nu keşfe giderken. Mesela denerken damarlarında bir serumu. Ölme kayıp olur mu? Olmaz. Sevgilim, Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte. Yani yürekte.

Seversin dünyayı dolu dizgin, ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin ondan, ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın seni sevmesi şart mı? Değil. Tahir Üzüğür'e sevmeseydi artık, yahut hiç sevmeseydi, Tahir ne kaybederdi tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte. Yani yürekte. Yürekte gülüm.

Hoş geldin kadınım. Hoş geldin kadın. Yorulmuşsundur. Nasıl etsem de yıkasamayacıklarını. Ne gül suyu, ne gümüş leğenim var.

susamışsındır sevgilim. Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim. Acıkmışsındır. Sana beyaz keten örtülü sofralar kuramam. Memleket gibi esir ve yoksuldur odam. Hoş geldin kadınım, kadınım hoş geldin. Hoş geldin gülüm. Ayağını bastın odama. 40 yıllık beton çayır çimen şimdi. Kurban olduğum güldün, güldün. Güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın, avuçlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu odam. Hoş geldin kadın, hoş geldin kadın, hoş geldin kadın, hoş geldin sevgilim.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz 88.6

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. Bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
1: Radyo Karadeniz.
2: Gecenin bir...

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.

0: gönlümü avutamıyorum.
1: Başkentin ödüllü radyosu
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burçin Gülbenk ile Dönence başlıyor.
3: Sorma işte nasıl diye gibi özledim seni. Hani yazılamayan şiirler vardır ya, gece sancılarına gebe. Hani dilinin ucundadır da derdini anlatamazsın ya kağıtlara. Sonra ilk dizeyi buluşturduklarında kağıtla yüreğin bir kuş gibi çırpınır. Mutluluktan uçarsın ya havalara. İşte ben seni o ilk mısralardaki gibi özledim. Evet sevgili dostlar, 1 Ekim 2026 Perşembe. Saatlerimiz 7.04'ü gösteriyor. Tam 2 ay ayrılıktan sonra kendi saatimde, saatler 07.00'ı gösterdiğinde yine sizlerle beraberim. Ben sizi çok özledim. Onun için özlemle dolu bir şiirle başlamak istedim. Yeni yayın dönemi hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Ben sizi çok özledim. Siz de mutlaka ki sesimizi özlemişsinizdir diye düşünüyorum. Ve 0312 985 0886 ister canlı bağlantı, isterseniz de WhatsApp'tan ne yapıyorsunuz? Bana ulaşabiliyorsunuz. Bugünkü konu diyorum ki en çok neyi özlediniz? Ben beni özlediniz diye tahmin ediyorum ama mutlaka ki sizlerin de özlediği şeyler vardır. Onun için ne yapıyorsunuz? Hemen telefonlara sarılıyorsunuz. Tekrar ediyorum numarayı. 0312 985 0886. Siz yazın. Ben sizin sesiniz olacağım. Aynı zamanda canlı bağlantı numaramız biliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Keyifli sohbetler, keyifli dakikalar tam 2 saat boyunca bizlerle olacak. Evet, fonda da duydunuz. Melek Mosso bizlerle. İlk şarkımız, ilk açılış şarkımız o. Diyor ki sabahçı kahvesi afiyet olsun.

Evet sevgili dostlar, 2 ay geçti, 2 ay sonra yine beraberiz. Çok güzel bir şarkıyla başlangıç yaptık. Bakalım bu 2 ay içerisinde neler yaptınız, ben çok merak ediyorum. Ben neler mi yaptım? Tabii ki çalıştım. Ankara trafiğinde iyi araba sürmeye çalıştım. Tatile gittim, gözlem yapmaya çalıştım. Etrafa gittim, insanlara baktım. Neler yapıyorlar, neler ediyorlar, nelerden konuşuyorlar, onlardan sohbet ettim. Ve dolu dolu tekrar sizlerle buluşmak için ne yaptım efendim? Mikrofon başına geri geldim. Evet, yine trafik durumundan bahsedeceğiz. Burada tabii ki baş mobilya kameram Volkan mutlaka ki şu anda seyirdedir. Buradan da selam olsun. Herkese söylüyorum, trafik durumu bana iletiyorsunuz. Biz de buradan ne yapıyoruz? İnsanlara can suyu oluyoruz. Ve insanların o sıkışık trafiğe girmesini engelliyoruz diyeceğim ama Ankara'da artık her yer tabii ki sıkışık trafik. Onun için yine de sessiz olun. Dikkatli araba kullanın. Mesaj yazmayın, biliyorsunuz çok büyük cezaları var. O kapıdan inip çıkmayın, çok büyük cezaları var. Klavye delikanlısı olmaya devam edin, boş verin. Kimseyle atışmayın trafikte. Trafik kurallarına uyun. Uymayanları uyarın ama nasıl biliyor musunuz? 112 marka, model, renk, plaka, yön deyin. Ondan sonrasını emniyet güçlerimiz halletsin diyorum ve madem konumuz özledim, ben de diyorum ki ben sizi İzel, Çelik, Ercan'la beraber inanın çok özledim.

Evet sevgili dostlar, yeni bir aya girdik. Ekim ayı bize bolluğuyla, bereketiyle, güzelliğiyle, keyfiyle ve neşesiyle gelsin. Bol kazançlar getirsin, sıkıntılardan uzak, dertlerden uzak tutsun bizi. Çünkü gerçekten her konuda üzülüyoruz, sıkılıyoruz. Hepimiz neler olduğunu biliyoruz, bu yaşananları biliyoruz. Bunlara değinmeye gerek yok. Çünkü bizim hedefimiz sabah sabah böyle gözlerinizi uyuşturduğunuz anda uyandırmak için buradayız. Bunu da biliyoruz. Efendim bugün 1 Ekim, yeni bir ay başladı. Tabii ki benim programımda yeni dönemde yine sizlerle ve yine hafta içi her sabah saat 7 ile 9 saatler arasında sizlerle ne yapacağız? Güne güzel başlayacağız. Yine her yerde yareniniz olmaya devam edeceğim. Bakalım şöyle bir hava durumuna, dışarı çıkacaklar için biliyorsunuz okullarımız da açıldı. Gün artık yavaş yavaş iyice erken kararmaya ve geç aydınlanmaya başladı. Yakında ne yapacağız? Yine senaryolarımız olacak. Karanlıkta okula giden çocuklar, öğrenciler, efendim veliler ya da işe giden gençler şeklinde ayrıştıracağız. Bakalım hava durumumuzda neler var? Bugün maksimum 17 derece olacak. Bulutlu bir Ankara havası bizi bekliyor. Zaman zaman güneş yüzünü gösterecek. Şu anda 10.6 derece hava durumumuz var. Sevgili dostlar ne yapıyoruz? Elimizden geldiğince yine uzun kollu giymeye çalışıyoruz ki hasta olmayalım. Şu anda yine grip çok fazla salgın vaziyette ve yatırıyor. Onun için sessiz olun, sağlığınıza dikkat edin, trafiğe dikkat edin, hayatınıza dikkat edin. Her şeyi kafanıza takmayın. Çünkü hayat gerçekten çok kısa ve her şeyi kafaya takmayacak kadar da bence sıkıntılı olmamalı diyorum. Hepimizin yaşı 19 gibi genç yaş olsun diliyorum ve çok güzel bir şarkıyı sizlere armağan ediyorum. Mesajlarınız bu arada gelmeye başladı. Birazdan okumaya başlayacağım. O güzel yazılan mesajları güzel sesimle sizlere aktarmaya çalışacağım diyorum ve çok güzel bir parçayı gerçekten size, yüreğinize, o güzel kalbinize, beni dinleyen o güzel insanlara armağan ediyorum.

0: Evet sevgili dostlar, hep kendinizi ne yapın 19 yaşında hissedin diyorum ve ilk canlı bağlantımızı alıyoruz. Bakalım kim varmış hattımızda. Merhabalar, şu anda canlı yayındayız. Kiminle görüşüyorum?
1: Merhabalar Burçin abicim, günaydın. Ben Durmuş, nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim Durmuş kardeşim. Sen iyiyim, sen nasılsın?
1: Abi çok teşekkür ederim vallahi. Bugün çok daha keyifli, çok daha iyiyiz. İyi ki geldin, hoş geldin, sefalar getirdin abi.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben de vallahi geldiğime çok sevindim. Sizinle olmaktan çok mutluyum. Hele ki sen aradın ki daha da mutlu oldum, emin olabilirsin.
1: Vallahi abi ben o kadar mutlu oldum ki yani bayağı uzun zamandır, böyle yıllardır sanki ayrılmışız da hani böyle bir önlemişiz. Hani direkt böyle senin sesini duyunca o kadar böyle mutlu oldum, heyecanlandım ki gerçekten bir arayıp dedim şöyle bir görüşeyim. Abicim bir hoş geldin diyeyim, şöyle bir
0: çok yüz yüze
1: bir telefonla bir görüşelim isterim.
0: Evet, yani biraz uzun bir ayrılık oldu ama tabii ki yeni yayın dönemine kadar bir müsaade istedik biz de. Çünkü işlerimizi toparlamamız gerekiyordu falan derken yine sizlerle beraberim. İki ay gerçekten böyle dile kolay ama gözler açıp kapayıncaya kadar bu sefer benim için geçmedi. Ben de sizleri gerçekten çok özledim. Sizin bu güzel sözlerinizi özledim. Size bu mikrofondan seslenmeyi ben de çok özledim. Her tarafa nereye giderseniz gidin yareniniz olmayı aslında ben de çok özledim ama özlem bitti artık, yine birlikteyiz. Sabahları uyandığında, gözlerini ovuşturduğunda, radyoyu açtığında beni duyacaksın sevgili dostum. Bunu unutma diyorum ben de.
1: Vallahi abi biz de onu çok istiyoruz zaten ama lütfen rica ediyorum bir daha bu kadar uzun süreli ayrılıklar yapmak bize ya.
0: İnşallah olmayacak, hiç merak etme diyorum. Peki o zaman bir mesaj ver bakalım, sıradaki şarkı kime gitsin? Böyle Ekim abi, ayı yeni bir ay başladı. Neler söylemek istersin?
1: Abicim öncelikle sıradaki şarkı sana gelsin. Yeni bir ay başladı gerçekten. Havalar zaten kendini belli etmeye başladı. Soğumaya başladı. Ekim, Kasım yani sonbahar ayları aslında güzel oluyor. Böyle hani çok yine sıcak yine soğuk, orta yolda bir güzel bir hava oluyor. Sıradaki şarkı sana gelsin abi, sonra aileme gelsin, sevdiklerime gelsin ve bütün kardeşlerimiz abi dinleyenlerine gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Yüreğine sağlık. İyi ki varsın. İyi ki bizlerlesin diyorum. Her zaman ne yapıyorsun? O güzel sesini bizden esirgemiyorsun diyorum. Sana da kolaylıklar diliyorum. Güzel bir gün olsun senin için, hepimiz için.
1: Çok teşekkür ederim abi. Sana da yeni yayın döneminde başarılar dilerim. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.
0: Çok teşekkür ediyorum, sen de. Hoşçakal. Evet sevgili dostlar, sevgili Durmuş sağ olsun aradı ve dedi ki özledim dedi. Gerçekten ben de sizi çok özledim. Yani burada beraber dertleşmeyi, konulara birlikte katılmayı, hava durumunu söylemeyi, havada ne kadar sıcak ve soğuk olduğunu bildirmeyi, sokaktaki patilicanlarımıza bir kap su, bir kap ve mama ver demeyi çok özledim. Biliyorsunuz ki sokaktaki canlarımızda yine sıkıntılar var. Lütfen 112-112'yi ihbar edin ve gereken cezayı alsınlar. Onlar ne diyoruz? Allah'ın bize emaneti diyoruz. Havalar bir anda ani soğudu gerçekten. Ne olduğunu anlayamadan bir Eylül'e girdik. Eylül farklı gitti. Ekim'e girdik. Ekim'de havalar soğudu. İnşallah hani şu pastırma sıcakları denir ya, onlar gelir. Biliyorsunuz doğalgaz hem evimizi ısıtacak hem de cebimizi ısıtacak. Ne kadar geç çakarsak o kadar iyi. Durmuş sıradaki şarkı bana, sana ve tüm dostlara gelsin o zaman.

Evet sevgili dostlar, günün ilk mesajı sevgili Kemal hocamdan gelmiş. Bakalım neler diyor. Diyor ki günaydın Dönenci programı, yeni yayın dönemi hayırlı olsun. Kemal Ersoy demiş, çok teşekkür ediyorum. Evet, yeni yayın dönemimizde yine kendi saatimizde, saatler 7'yi gösterdiğinde sabahları gözünüzü açtığınızda ne yapıyorsunuz? Radyonun 88.6 frekansları ya da Radyo Karadeniz Komuteri üzerinden dünyanın her yerinde bize ulaşabiliyorsunuz. Konumuz özlemek. Onun için ne yapıyoruz? Ben sizi özledim, siz de beni özlediniz. Ben adınızı kalbime yazdım, siz de yazdınız diye düşünüyorum. Bakalım ne geliyor?

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 7.41 oldu. Reklamların ardından tekrar sizlerle beraberiz. Mesajlarınızla devam ediyoruz. Sevgili Aydın demiş ki, sevgili kardeşim Burçin hoş geldin, sefalar getirdin. Kendini bu kadar özletme demiş. Hasretinden prangalar eskittik demiş. Yüreğine sağlık. İyi ki de geldin, iyi ki varsın, seviliyorsun. Çok uzun zaman oldu ayrılalı demiş. Kimseye demiş bu kadar uzun bir daha ayrılık gösterme. İzlet, özletme kendini. Tekrardan hoş geldin, sefalar getirdin. Aydın Güleç demiş ve sonunda da eklemiş diyor ki, kardeşim tekrardan buluşmamızın şerefine Barış Manço'dan Gülpem Bey'i çalar mısın demiş. Tabii ki çalarım ama bir tane daha mesaj okuyacağım. Sevgili Yasemin, sevgili dostum Yasemin Varlı mesaj atmış, diyor ki, günaydın, sıradaki parçayı Sağlıklı Patiler Derneği Başkanı Fulya Hanım'a armağan ediyorum. O öyle yüce gönüllü biri ki her şeyin en güzelini hak ediyor ve tabii ki size yeniden merhaba Burçin Bey, çok özledik sizi dinlemeyi de diye eklemiş. Evet sevgili dostlar, Sağlıklı Patiler Derneği'nden biraz bahsetmek istiyorum size. Tam yerine geldi. Sağlıklı Patiler Derneği tam 1300 tane cana bakan muhteşem gönüllü olan sevgili Fulya Hanım ve sevgili Yasemin Hanım ve birçok gönüllüden oluşuyor. Gerçekten gidin, görün ve 1300 tane hayvanın orada canın daha doğrusu hayvan demeyeyim, patili canın ne şartlarda yaşadığını, ne zorluklarla orada onlara bakıldığını görün ve yardım yapın. Çünkü hakikaten onlar bizlerin bağışlarıyla o güzel canlara bakıyorlar. Yüreklerine sağlık. Tam 100 tane küçük ırk var. Ne diyoruz? Satın alma, sahiplen diyoruz. Sağlıklı Patiler Derneği Başkanı Fulya Hanım'a, sevgili Yasemin'e ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına, aynı zamanda bu parçayı benden isteyen sevgili Aydın'a geliyor. Diyor ki, Barış Manço Gülpembe diyor.

Evet sevgili dostlar, sevgili başmobilse kameram Volkan bakalım ne demiş. Günaydın abicim, hoş geldin, sabahımıza neşe kattın. Senin yokluğunda sabah saati de geçmez oldu biliyor musun demiş. Çok teşekkür ediyorum, ne kadar güzel sözler bunlar. Çok şükür kavuştuk sana demiş. Anadolu Bulvarı'ndan Bilkent istikameti açık. Şu anda trafik akıcı, sıradaki parçayı tüm Radyo Karadeniz dinleyicilerine armağan ediyorum diye de eklemiş. Evet başmobilse kameram yine görevde. Ne yapıyoruz? Yol durumunu bildiriyorsunuz, ben de buradan sizlere aktarıyorum. Gerçekten Ankara artık günün her saatinde, her dakika kasında dolu dolu bir trafik içerisinde. Bu kadar benzine, motorine, mazota, her şeye zam var, LPG'ye, ama biz yine ne yapıyoruz? Konfordan hiç ödün vermiyoruz. Neden? Çünkü altyapımız yok. Ankara'yımız zaten kısıtlı, metromuz kısıtlı. Koskoca başkentiz, havaalanına bir metromuz yok. Dünyada herhalde tekizdir diye düşünüyorum bu konuda. 2026 yılında bir başlangıç yapılacaktı. Hala bildiğim kadarıyla bir çivi çakılmadı. En son Sayın Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la ne yaptı efendim? Görüşme sağladı bu konuyla alakalı. İnşallah en kısa sürede ne yapar? Yoluna koyarlar ve bir an evvel Ankara hak ettiği altyapı ulaşımına da kavuşur. Şu üst yapıdaki arabalar bir eksilir. İnsanlar rahat rahat işine gider gelirler. Çünkü gerçekten bu iki ayda şunu gözlemledim diyorsunuz. Tam 7 ile 9 saatler arasında sizlerle olduğum için trafikte değildim. Çok erken çıkmaya, ofise çok erken gitmeye çalıştım. Ve şunu gördüm. Hangi saat olursa olsun 7'de de çıkın, 8'de de çıkın, 9'da da çıkın, 10'da da çıkın. Trafik çok kötü ve insanlar birbirine inanılmaz saygısız. O sinyal kolları sadece ne yapıyor efendim? İşaret vermek için değil. Sinyal kolunu sola ya da sağa çevirirsin nereye döneceksen. Ondan sonra burnunu hemen kıvırmazsın. Ne yaparsın? Sinyali verdikten belli bir süre sonra aynana bakarsın. Eğer yol müsaitse oraya geçersin. Biz ne yapıyoruz? Trafik zaten sıkışık. Herkes burnundan soluyor. Birbirimizin önüne araç kırıyoruz. Ve ne yapıyoruz? O sıkıcı trafiği daha sıkıntılı bir hale getiriyoruz. Onun için sessiz olun. Sinyal kolunu amacı doğrultusunda kullanın ve sinyal verir vermez sağa sola dönmeyi bırakın diyorum. Ve çok güzel bir şarkıyı sevgili Volkan ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına armağan ediyorum. Manifest bizlerle ve diyor ki daha iyi seninle diyor, daha iyi.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 7.53 oldu ve yavaş yavaş 2 saatimizin sonuna yaklaştık. Sevgili Güler Hanım, bakalım neler yazmış. Günaydın Burcu Bey, nasılsınız? Çok özlettiniz kendinizi, sıcak ve samimi sohbetinizi demiş. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi ben de sizi özledim. Şu anda çocukları okula bırakırken sizi dinliyoruz. Ben en çok kendimi, öğrencilik yıllarımı özledim vallahi demiş. Annem arkamdan beslenmeyi unutma diye bağırdı. Ben utanırdım. Şimdi aynı şeyi kendi çocuklarıma yapıyorum. Onlar da bana kızıyor. Sabah demiş. Onları okulun kapısına indirirken bir an annemi hatırladım sayenizde. Meğer insan büyüdükçe annesine benziyormuş. Sıradaki şarkıyı çocuğunu okula yetiştirmeye çalışan bütün annelere armağan ediyorum diye de eklemiş. Vallahi siz yine şanslısınız, demek ki çocuğunuz servislerle ne yapıyor efendim? Gidip gelmiyor. Sizler bırakıyorsunuz. Çoğu insan ne yapıyor? Servise biniyor. Servisler artık ateş pahası oldu. Neden? Çünkü gerçekten artık her geçen gün benzine, motorine, LPG'ye, her şeye zam geliyor. 101 lirayı gördük. En son ben 101,5 liraya aldım. 3 günlük 4 günlük bir Alanya seyahatimiz oldu ve oraya giderken inanın yüreğime dokundu. 101,5 lira. Şu anda yine Eşel mobil sistemi gelmiş vesaire, her gün bir şeyler değişiyor bu ülkede. Benzin ne yapıyor? Yine bizim cebimizi inanılmaz derecede yakıyor, yakmaya da devam ediyor. Onun için lütfen gereksiz bir şekilde arabalarınıza binmeyin. Neden? Trafik sıkıştıkça trafik ne yapıyor? Yoğunlaşıyor, arabalar ilerlemiyor, durduğu yerde benzin yakıyor ve biz benzinliklere çalışıyoruz. Ve bu da tabii ki bizi üzüyor. Sizsiz olun benzinliklere, bir de söyleyebilsem benzincilere diyelim, çalışmayı engellemek için gereksiz arabalarla dışarı çıkmayın. Trafik rahatlasın, herkes rahatlasın, insanlar okullarını, işlerini rahatça gitsinler, gelsinler diyorum ve sevgili Güler ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına özlediğiniz bir şarkıyla geri dönüş yapıyorum. Ne diyoruz? Rakas.

Hadi bakalım, uyanma zamanı, randevumuz her zaman olduğu gibi camları indiriyoruz, arabanın seslerini açıyoruz. Burası Radyo Karadeniz. Burçin Gülbenk'le Dönence sabah 7 ile 9 saatler arasında artık sizlerle.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 7.58 oldu ve ilk saatimizin son arasına giriyoruz ve çok güzel bir şarkıyla ilk saate veda edip ikinci saate tekrar sizlerle olacağız. Kim mi geliyor? Bengi geliyor. Diyor ki haberiniz olsun, Burçin Gülbenk'ten önce artık sabah saatlerinde 7 ile 9 saatler arasında sizlerle hiçbir yer almıyorsunuz. 88.6 frekansları ya da Radyo Karadeniz.com üzerinden Burçin'i dinliyorsunuz diyor. Kim mi diyor? Bengi diyor. Ben demiyorum vallahi, o diyor.

0: baktan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor. Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 8.06 oldu. Radyolarını yeni açanlar, bizimle tekrar buluşanlara diyoruz ki Burçin Gülbenk ile Dönence hafta içi her sabah saat 7 ile 9 saatleri arasında yine sizlerle olmaya başladı sevgili dostlar. Özlem bitti, artık birlikteyiz. Yine keyifli saatler, keyifli dakikalar yareniniz olmak için, siz gidiyorsanız her yerde sizde olmak için ben de burada hazır olacağım. Hepinize koskocaman günaydınlar ikinci saatimizden diyorum ve hemen şöyle bir hava durumuna bakalım. Günü 10.7 dereceyle başlamıştık. Hava durumumuz biliyorsunuz İyice soğumaya başladı. Şu anda 11.4 derece. Bugün maksimum 17 derece olacak. Yarın için yine hava sıcaklığımız parça bulutlu, güneşli 17. Cumartesi, pazar günleri 17-18 ve pazartesi günü 19 olacak ama gök gürültülü sağanak yağış gösteriyor. Şimdiden bilginiz olsun. Ne yapıyoruz? Şemsiyelerimizi yanımıza almayı ihmal etmiyoruz. Sokaktaki patilicanlarımıza bir kap su, bir kap mama vermeyi ihmal etmiyoruz. E tabii ki sabah 7'de Radyo Karadeniz 88.6 frekansları ya da radyokaradeniz.com.tr'yi açmayı ihmal etmiyoruz. Evet, radyolarını yine açanlar diyoruz ki bugünkü konumuz özlemek. En çok neyi özledin? Ben en çok sizi özledim. 2 ay dile kolay, gerçekten zor geçti. 2 ay sonra mikrofon başında frekansımız 88.6'da sizlerle buluşmanın keyfi ve huzuru ve mutluluğu içerisindeyim. Mesajlarınız için 0312 985 0886 ister canlı bağlantı isterseniz de WhatsApp mesajını yapıyorsunuz, atıyorsunuz diyorum. Ve çok güzel bir şarkıyla başlıyoruz ikinci saatimize. Kim arar seni diyor Nülüfer. Ben de diyorum ki seyirciler değil, dinleyiciler arar. Mutlaka ki seyredenler de vardır. Nasıl? Yolu seyredenler olsun. Tabii ki telefonla asla kimse uğraşmasın. Beni dinliyorsanız efendim, beni aramak istiyorsanız Nilüfer dinleyin. Kim arar seni diyor? Ben de diyorum ki o güzel dinleyicilerim arar. Nereden mi? 0312 985 0886'dan.

Evet sevgili dostlar, sevgili Halit Samsun temsilcim, sevgili Halit yazmış, diyor ki günaydın, yeni yayın döneminin hayırlı olmasını diliyorum, çok teşekkür ediyorum. Yeniden eski saatinde olman bizleri mutlu etti, başarılar diler, sağlıklı huzurlu günlerin tüm izleyicilerin ve sizlerin olmasını temenni ederim demiş sevgili Halit. Buradan da ben de Samsun'a selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Hemen bir mesaj daha okumak istiyorum, bakalım kim? Evet sevgili Atıf demiş ki günaydın Burçin abi, yeni yayın saatin hayırlı olsun, işe giderken seni dinliyorum. Ben en çok babamla yaptığımız sabah kahvaltısını özledim. Rahmetli erkenden kalkar, çayı demler.

ne duysun diye canla başla ne yapıyor? Çaba sarf ediyor. Sıradaki şarkıyı babasını özleyen bütün dinleyicilere armağan ediyorum demiş. Valla ben de çok özledim babamı, onun için ben de babama armağan ediyorum senin gibi diyorum ve çok güzel bir şarkı geliyor. Serdar Ortaç geliyor, diyor ki bu dünya gerçekten dansözlerle dolu diyor.

Evet sevgili dostlar, saatler 8.18, 1 Ekim 2026 Perşembe sabahındayız. Yeni bir ay hoş geldin dedi. Biz de diyoruz ki sağlığınla, sıhhatinle, bereketinle, bolluğunla, huzurunla, keyfinle gel. Keyfimizi kaçırma sevgili 1 Ekim diyoruz. Ve sevgili Kazım Ünlütürk, sevgili dostum Kazım mesaj atmış, diyor ki Burçin abi günaydın, Ankara'dan Kazım Ünlütürk ben, vermiş olduğun ara çok uzamıştı, özledik seni demiş. Vallahi ben de gerçekten sizi çok özledim ama ne oldu? Gün gelip çattı, yeni yayın döneminde yine buluştuk, yine sizlerle beraberim. Çok teşekkür ediyorum. Yeni yayın dönemin demiş hayırlı olsun, sıradaki parçayı çocuklarım Yaman, Yağız ve Yağız'a armağan etmek istiyorum demiş. Çok teşekkürler. Buradan da herhalde okula bırakıyorsun, onlara da iyi dersler, sevgiler ve saygılar sunuyorum kendilerine. Gözlerinden öpüyorum. Hem onlara hem sana hem de tüm dostlara çok güzel bir ne yapacağız, şarkı armağan edeceğiz. Zerrin Özer gelecek ve diyecek ki basit numaralar diyecek. Sevgili Kazım sana gelsin.

Evet sevgili dostlar, Ekan Turizm'in güzel müdürü sevgili Hale Hanım mesaj atmış. Diyor ki Burçin Bey günaydın, yeni yayın döneminiz hayırlı olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte hayırlı uğurlu olsun. Sabah olması süper oldu çünkü hepimize yol arkadaşlığı yapıyorsunuz. Ne dedik? Nereye gidiyorsanız ben yareninizim. Yeter ki siz 88.6 frekansları ya da radyokaradeniz.com.tr'yi açın, beni dinleyin. Efendim bir arkadaşımızdan mesaj atmış, hemen kim şöyle bakıyorum. Sevgili Engin Aşkar mesaj atmış, bakalım ne demiş sevgili Engin. Abi günaydın, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum, sana da günaydın, güzel bir gün diliyorum ben de. Bu mesajlarınız inanın böyle kalbimin içine giriyor, kalbime dokunuyor diyorum ve çok güzel bir şarkıyı sevgili Hale Hanım'a ve sevgili Engin'e ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına armağan ediyorum.

Evet sevgili dostlar, iyice uyandık diye düşünüyorum ve yine mesajlarla devam ediyorum. Sevgili başmobilse kameram Volkan diyor ki, abicim Esşef Bitlis Caddesi İvedik Metrosu'nun oraya geliş kilit bilginiz olsun diye eklemiş. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar edelim. Esşef Bitlis Caddesi İvedik Metrosu'nun oraya geliş kilit demiş, bilginiz olsun diye de eklemiş. Evet, bir diğer mesajımıza şöyle bakalım, kim atmış. Sevgili Tolga demiş ki, abi seni severek izliyoruz, sabah mesaiye giderken, mesaiden çıkarken demiş. Vallahi artık mesaiden çıkarken değil de mesaiye girerken olacak, çünkü akşam yayınımız artık yok. Sabahları 7 ile 9 saatleri arasında Burçin Gülbenk'te dönence hafta içi her sabah sizlerle olmaya devam edecek. Mesajın için teşekkür ediyorum. Bu arada bu ilk mesajın sanıyorum sevgili Tolga'cığım, diğerlerini göremiyorum. Onun için radara yakalandın. Ne yapıyoruz, bir kuralımız vardı. 4 gün üst üste mesaj atmazsan sınıfta kalıyorsun, sen ol. Günaydın bile yazsan sınıfta kalmamaya dikkat et diyorum. Ve çok güzel bir şarkıyı sana ve tüm dostlara armağan edeceğim. Tabii ki kim geliyor? Demet Akalın geliyor. Yerinde dur diyor. Ardından reklamlar. Reklamların ardından tekrar birlikte olacağız. Hiç beğenmiyorsunuz. 88.6 frekanslarında neyi özlediğinizi konuşuyoruz. Bakalım sizler, tamam beni özlediniz biliyorum. Hiç bu konuda bir şey yapmayacağım. Nasıl söyleyeyim? Hani bir laf vardır ama demeyeyim onu. Boşver, neyse, yani kendimi övmeyeceğim diyeyim, neyse. Mutlaka ki özlediniz, çünkü ben gerçekten sizi o kadar çok özledim ki. Sizlerin o güzel mesajlarınız, o gelen şu mesajlarınız var ya, o kadar çok mutlu ediyor ki. Bizler zaten mesajlardan, sizler de bizden mutlu oluyorsunuz. Ne yapıyoruz? Karşılıklı sabaha, güne enerjik başlıyoruz. Şu bir gerçek, yapılan araştırmalara göre sevgili dostlar, sabaha güne nasıl başlarsanız gün öyle devam ediyor. Güne güzel başlamak istiyorsanız frekans 88.6 Radyo Karadeniz Burçin Gülbenk'te dönence programı. Ne diyoruz? Koskocaman bir nokta. Yerinde durmak yok. Yola devam.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, çok güzel bir şarkıyla beraberdik. İlhan Şeşen bizlerleydi. Aşk layık olan da kalmalı dedi. Keşke kalsa değil mi? Ama maalesef her kez aşığım diyor. Ondan sonra vur patlasın, çal oynasın. Hiç umurunda değil dünya şeklinde. Çiftler birbiriyle ne yapıyorlar? İlgilenmiyorlar. Evet sevgili Nakşidil Balıkesir temsilcim diyor ki, günaydın Burçin, iyi yayınlar. Sabah saatine dönmene çok sevindim. Ben en çok çocukluğumu özlüyorum. Her şeyden bir haber, masumca sevgi dolu yaşanan o güzel günler demiş. En güzel zamanlarımızdı. Güzel anı olarak kaldılar. Dönemeyeceğimize göre o günleri hatırlayarak geçiriyoruz. Üzerinden demiş, sevgiler, güzel günler demiş sevgili Nakşidil. Nakşidil benim aynı zamanda ilkokul arkadaşım, canım ciğerim, bir tanem, her şeyim. Buradan selam olsun Balıkesir'e. Kendisine de selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Evet sevgili baş mobilya kameram bugün çok çalışıyor vallahi. Yine bir fotoğraf atmış, İstanbul yolu Akköprü çıkış bölümü trafik durmuş durumda diye bizi bugün çok bilgilendirdi. O zaman ne yapıyoruz, ona koskocaman bir alkış mı versek sanki? Vallahi bence alkış hak etti bugün Volkan, çünkü devamlı bize trafikten bilgiler veriyor. Sizsiz olun, tampon tampon olan şu trafikte Radyo Karadeniz dinleyin, sinirleriniz boşalmasın, keyfiniz yerinden gitmesin. Beni dinleyin, keyfiniz de yerinde olsun, sinirleriniz de sakin olsun. Kimseyle bulaşmayın, kimseyle de dalaşmayın, 112-112'yi arayın, marka, model, renk, plaka, yön deyin, gerisini emniyet güçlerimiz halletsin diyorum. Ve buradan Balıkesir'e çok güzel bir şarkı armağan edeceğim. Kim mi gelecek? Tabii ki Erol Evgin gelecek. Ne mi diyecek? Bir tanem söyle canım, ne istersen iste benden. Bugün ilk gün.

Evet sevgili dostlar, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Sevgili Müfide Hanım demiş ki günaydın Burçin Bey, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum, size de güzel bir gün diliyorum. Hemen şöyle bakayım, sevgili Veysel mesaj atmış. Günaydın Burçin abi, sonunda kavuştuk, vallahi sesini çok özlemişiz. Sen en çok neyi özledin diye sorunca benim cevabım bugün belli, dönenceyi özledim demiş. Çok teşekkür ediyorum, yüreğine sağlık. Sabah radyoyu açıp sesini duyunca tamam geri döndü dedim kendi kendime. Ama bir daha bizi bu kadar uzun bırakma, 2 ay az değil demiş. Kesinlikle katılıyorum. İnanın ben de sizi çok özledim ve sonunda yine yeni yayın döneminde kendi saatimde saat 7'yi gösterdiğinde sizlerle beraber olacağım. Hafta içi her sabah ne yapıyorsunuz? Fısıltı gazetesi duymayanlara duyanlar iletiyor ve koskocaman aile olmaya devam ediyoruz. Şimdi işe gidiyorum, Ankara trafiği bile bugün gözüme daha güzel gözüktü demiş. Eğer bunu sağlıyorsak ne mutlu bana diyorum. Yeni yayın saatinde bence sana çok yakıştı. Güne beraber başlıyoruz artık. Sıradaki şarkıyı sana ve seni özleyen bütün dinleyicilerine armağan ediyorum diye eklemiş sevgili Veysel. Yüreğine sağlık. O zaman ben de Gülşen'den diyorum ki ilgilenmiyorum diyorum ama tabii ki tam tersine inan çok ilgileniyorum bu güzel mesajlarla.

Sevgili dostlar, sevgili Görkem mesaj atmış, bakalım neler demiş. Günaydın Burç abi, nasılsın? Yeni yayın saatin hayırlı olsun demiş. Ben bugün biraz farklı cevap vereceğim. Çok eski neşemi özledim demiş. Eskiden küçücük şeylerden mutlu olur, arkadaşlarla oturup saatlerce gülerdik. Maalesef öyle değil mi? Her şey bize keyifli görünürdü, güzel gözükürdü. Çünkü geçim derdi vardı ama bu kadar ayyuka çıkmamıştı. Bir şeylere daha rahat ulaşabiliyorduk. Ay sonunu böyle maaşımızı alıp ertesi gün sağdan sola geçirirken bitirmemiş oluyorduk. Bu da bizi biraz da olsa mutlu ediyordu. Şu anda tam tersi. Maalesef hayat çok pahalandı. Cepte para kalmıyor. Maalesef kredi kartları, krediler vesaire falan derken bir bakıyoruz, yürüyüp gidiyoruz. Neye doğru? Borca doğru. Şimdi her şeyimiz var gibi ama kafamızın içinde sürekli bir hesap kitap dönüyor. Kesinlikle haklısın. Bu sabah seni yeniden duyunca fark ettim. Tanıdık bir ses bile insanın keyfini değiştirebiliyor. İnşallah yeni dönemde yine bol bol güleriz, konuşuruz. Bu sefer bizi bırakmak yok demiş. Kesinlikle zaten bırakmadım. Sadece yeni yayın dönemine kadar sadece bir iki aycık ara verdim, o kadar. Sıradaki şarkı eski neşesini yeniden bulmak isteyen herkese armağan ediyorum demiş sevgili Görkem. Yüreğine sağlık. Ben de madem neşemiz yerine gelsin istiyoruz, madem kıpır kıpırız, bu şarkıyı hem sana hem sevgili anneme, çünkü annem de biliyorsunuz Karadenizli, Trabzonlu, ona armağan ediyorum ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına armağan ediyorum. Mutlaka bunu deyince bir şey anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ne yapıyoruz? Horon zamanı diyoruz. Camlar iniyor, sesler açılıyor, Radyo Karadeniz kıskandırılıyor. Ne diyoruz? Nokta. Oynama zamanı, horon zamanı.

Evet sevgili dostlar, 1 Ekim 2026 Perşembe, saatlerimiz 8.56 oldu bile. Evet, yeni yayın döneminde yine tekrar sizlerle buluştuk. Keyifli, güzel bir 2 saat geçirdik diye düşünüyorum. Şu anda Alanya'da beni dinleyen sevgili Sakin Hanım var. Sakin Hanım kim hemen söyleyeyim. Patili can kabul eden İkiz Otel'in o güzel resepsiyon müdürü Sakin Hanım dedi ki lütfen benim için güzel bir parça çalar mısın dedi. Çok güzel bir otel, Patili can kabul ediyor. Denize çok yakın, gidin görün, tavsiye ederim diyorum. Aynı zamanda şu anda Tepo'nun mağazalarının değerli personeli sevgili Tuncay kardeşim de tüm ekibi için ve kendisi için güzel bir parça istemiş. Ben de diyorum ki çok güzel bir şarkıyla bugüne veda edeceğiz ama bugüne, yarın yine saatler 7'yi gösterdiğinde 88.6 frekanslarında Ankara'da. Radyokaradeniz.com.tr üzerinden dünyanın her yerinde yareniniz olmaya devam edeceğim. Çok güzel bir şarkıyla bugünlük veda ediyorum. Cem Karaca bizlerle olacak. Sevgili Sakine, sevgili Tuncay ve tüm Radyo Karadeniz dostları için diyecek ki kara sevda diyecek. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. En güzel günler, sağlıklı günler sizlerle birlikte olsun.

0: Burçin Gülbenk ile Dönence sona erdi.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve toz çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
4: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız. Gelin.

0: Çek git.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit. Unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve toz çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
3: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
3: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
0: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Tek başla müziğin rengi başlıyor.

Evet sevgili dinleyenler, Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi başladı sevgili dinleyenler. Gülben Ergen'den Uçacaksın ile bu şarkı benim için çok özel bir şarkı sevgili dinleyenler. Çünkü küçükken ben bu şarkıyı çok fazla söylüyordum ve kayıtlarda da var. O yüzden de bugün de bu şarkıyla giriş yapmak istedim sevgili dinleyenler. Evet diyorum ki şöyle güzel şarkılarla, enerjik şarkılarla başlayalım. Şimdi ise Mustafa Sandal var. Aya benzer yüreğim diyor. Geliyor. Gelsin mi? Geldi. Ay.

Evet sevgili dinleyenler, Mustafa Sandal'dan Ay'a Benzer sizlerle birlikteydi. Sevgili dinleyenler, siz dinlerken eğlendiniz mi bilmiyorum ama ben stüdyoda gerçekten eğlendim. Yani dans ettim yerindedir, yani dans etme deyimini gerçekten gerçekleştirdim sevgili dinleyenler. Evet, hemen diyorum ki frekansımızı yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiniz diyorum. İstek hattımızı hemen şöyle sizlere söyleyeyim, bekletmeyeyim sizleri. 0312 alan koduyla 985-0886 üzerinden bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Şimdi ise kim geliyor biliyor musunuz? Ferdi Tayfur geliyor. İkimizi arıyorum diyor. Gerçekten arıyor muyuz sevgili dinleyenler? Bakalım. Gelsin mi? Gelsin. Geldi mi? Geldi.

Evet sevgili dinleyenler, Ferdi Tayfur'dan ikimizi arıyorum sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Evet, şimdi ise Nilüfer gelecek. Nilüfer'den aşk kitabı diyeceğiz. Aşkın kitabını yazabiliyor muyuz sevgili dinleyenler? Aşk gerçekten çok değişik bir durum. Ya, kimi için çok zor, kimi için kolay. Ama genel olarak aslında aşk çok zor değil mi sevgili dinleyenler? Bakalım Nilüfer bize neler söyleyecek? Şöyle bir bakalım diyorum. Siz de bana düşüncelerinizi 0312 alan koduyla 985 0886 üzerinden iletebilirsiniz sevgili dinleyenler. O zaman aşkın kitabını yazmaya hazır mısınız? Hazır mısınız? Ben hazır değilim. Bakalım.

Evet sevgili dinleyenler, Nilüfer'le birlikte aşk kitabını yazan nerede dedik? Sevdim sevdim ne hale geldik dedik sevgili dinleyenler. Evet, biraz önce de söylediğim gibi sevmek çok zor sevgili dinleyenler. Aşkın kitabı yok galiba. Herkes o sayfalara başka şeyler yazıyor. Yani öyle. Evet sevgili dinleyenler, şimdi ise Sıla'yla acısa da öldürmez diyeceğiz. Yani kalbimiz acısa da ölmüyoruz. Ya yaşamaya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Sonuçta biri geliyor, biri gidiyor değil mi? Bakalım Sıla ne diyor bize?

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Gül tek başta müziğin rengi devam ediyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit. Unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şel Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
4: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, Hakan Altun'dan bana göresin dedik, boyun boyuna, huyum huyuma böyle söyledik Hakan Altun'la birlikte sevgili dinleyenler. Evet, frekansımızı yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Benim sesimi duyuyorsanız doğru yerdesiniz, doğru frekanstasınız. Çünkü burası müziğin rengi, burası 88.6 sevgili dinleyenler. Beni her yerden dinleyebilirsiniz. www.radyokaledeniz.com.tr üzerinden. Evet, bana göresin dedik. Boyun boyuma dedik, huyum huyuma dedik. Şimdi Yusuf Güney geliyor. Yusuf Güney'de de heder oldum aşkına diyoruz. Ya kimse için heder olmayalım sevgili dinleyenler, ama aşk güzel bir şey. Aşkı yaşayalım, tadalım, ama tadında da bırakalım diyorum. Gelsin mi o zaman? Gelsin mi? Gelsin mi? Geldi.

Şimdi şöyle hemen istek mesajlarımıza bakalım. Sevgili Burak Beylerden bir mesaj var. Şöyle sıradan bir şarkıyı hem kendisine hem de Radyo Karadeniz dinleyicilerine armağan etmem istiyor. Sırada Gülşen var, sarışınım diyor. Bu şarkı o zaman bir de sarışınlara gelsin diyorum. Ben de sarışınım sevgili dinleyenler. Bilenler var mı aranızdan bilmiyorum ama en azından öğrendiniz diyorum. O zaman diyorum ki Gülşen gelsin, sarışınım herkese gelsin. Gelsin mi? Geldi.

Evet sevgili dinleyenler, gelsin gelsin gelsin mi dedim, heder oldum aşkına dedik sevgili dinleyenler Yusuf Güney ile birlikte. Evet sevgili dinleyenler.

Evet sevgili dinleyenler, Gülşen'den Sarışınım sizlerle birlikteydi. Bu şarkı tüm sarışınlara geldi, bizi dinleyen sevgili dinleyenler. Evet şimdi ise kim var? Funda Arar var. Funda Arar ve Kıraç gelecek. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz diyor. Hükümdar olmaz diyor sevgili dinleyenler. Hemen diyorum gelsin dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Sizlerle birlikteydi Funda Arayla birlikte. Hemen şöyle kısacık bir reklam arası. Reklam arasından sonra Gülsek Baş'la Müziğin Rengi kaldığı yerden devam ediyor olacak. Size reklamlardan önce İbrahim Erkal eşlik edecek. Usta diyor.

usta be, sen hiç aşık oldun mu? Hani ayakların yerden kesilir, hani aklını kafatasında tutamazsın ya, hani mantıksızlaşır, hani anlamsızlaşır, ama onsuzlaşamazsın ya. Hiç oldun mu usta? Olmuşsun gibi be usta, olmuşsun. Yoksa bu saçlar bu kadar ağrıp, bu gözler bu kadar dolup ve sen bu kadar susamazsın.

Sen hiç yalnız kaldın mı? Bir başına, tek başına, ağaç açıktı. Rutubet sinmiş duvarların arasında, pembe hayallere dalıp hanlar, hamamlar yaptın mı? Ve uyandığında var gününde her yanına çarpanları, dar gününde mumla aradın mı hiç? Anlat.

Ya usta, sen hiç korktun mu? Karanlıktan, yalnızlıktan, benim gibi yüksekten veya uçmaktan korktun mu? Gülerken ısıran yüzden, iltifatla iğne sokan sözden, güzel bakmayı keşfeden kem gözden korktun mu be usta? Sen hiç şöhret oldun mu be usta? Hani üstünde ateşten bir gömlek, içinde esirmişsin gibi birse, çırılçıplak, savunmasız hiç oldun mu be usta? Anladım, konuşmayacaksın bu hususta. Ama ben anladım usta.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Gül tek başla müziğin rengi devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, Yıldızay Haksever'den senin adın aşksızlarla birlikteydi sevgili dinleyenler. Evet, frekansımızı yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Hemen diyorum şöyle istek hattımızı sizlerle paylaşayım. 0212 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Diyorum ki şöyle birazcık Ankara'nın da hava durumundan bahsedelim. Ankara bugün böyle hava serin ama gökyüzü bize güzel bir sürpriz yapıyor sevgili dinleyenler. Sıcaklık 17 derece civarında ama güneş yüzünü göstermiş. Kara bulutlardan ise eser yok sevgili dinleyenler. Ankara'nın o mis gibi sonbahar havası bugün kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Eğer dışarı çıkacaksanız güneşi görünce aldanmayın, ince bir şeyler de yanınıza alın diyorum muhakkak. O zaman şimdi Ebru Yaşar gelsin diyorum. Güz gülleri diyor. Desin mi? Desin bence. Geliyor, geldi.

Evet sevgili dinleyen, nereye buraya Şar'la birlikte Güz Gülleri sizlerle birlikteydi. Sevince geç kaldım diyor Ebru Yaşar. Evet sevgili dinleyenler, şimdi ise Ümit Besen gelecek. Ümit Besen aşk şarkılarıyla devam edelim. Ümit Besen diyor ki I love you diyor. I love you sizlerle birlikte. Seviyoruz sevgili dinleyenler. Seviyoruz.

Evet sevgili dinleyenler, Ege'yle bir tek sen dedik. Evet, yani bence birle sınırlandırmamak gerekiyor sevgili dinleyenler. Siz ne düşünüyorsunuz? O zaman diyorum ki şöyle, kısacık da bir reklama geçeceğiz. Reklamdan sonra Gül Tekbaş'ta Müziğin Rengi kaldığı yerden devam ediyor olacak. Ama onun öncesinde Simge sizlere eşlik edecek, yankı diyecek. Şöyle isteklerimiz yankılansın sevgili dinleyenler. Geliyor. Gelsin mi? Geldi.

0: Gül Tek Baş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gül Tekbaş'ta müziğin rengi devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, kısacık bir reklam arasından sonra tekrardan Gültek başta müziğin rengi kaldığı yerden devam ediyor sevgili dinleyenler. Evet, ben Deniz sizlerle birlikteydi. Günahlar dedik, sevgiler dedik. Evet, şimdi ise Suat Sun'a geliyor. Yalan değil diyor. Evet, bazen bir şeyler söyleyebiliyoruz. Pembe de olsa ama yalan değil sevgili dinleyenler. O zaman geliyor.

Yalan değil dedik, inan seni fazla sevdik dedik sevgili dinleyenler. Evet, Suat Suna sizlerle birlikteydi. Evet sevgili dinleyenler, frekansımızı yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Doğru frekanstasınız. Evet, benim sesimi duyduğunuza göre doğru yerdesiniz. Burası Müziğin Rengi, burası 88.6 sevgili dinleyenler. Evet, o zaman diyorum ki hemen şöyle istek hattımızı sizlere hatırlatayım. 0312 alan koduyla 985-08-8600 üzerinden hem WhatsApp üzerinden hem de canlı bağlantı üzerinden bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Şimdi ise Ümit Sayın geliyor. Hicran diyor. Hicran sizlerle birlikte.

Evet sevgili dinleyenler, Ümit Sayın'dan Hicran sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Evet, şimdi ise Sibel Can gelecek. Sibel Can diyor ki, İstanbul'u diyor, efkar bastı diyor sevgili dinleyenler. Evet, Ankara'dan yayın yapıyoruz. Burası Ankara ama İstanbul'u efkar basmış diyor. O zaman dinleyelim gelsin sevgili dinleyenler.

Evet, benim halim çok yaman dedik Sibel Can'la birlikte sevgili dinleyenler. Evet, şimdi şöyle kısacık bir reklam arası. Reklam arasından sonra Gültek Baş'ta müziğin rengi kaldığı yerden devam ediyor olacak sevgili dinleyenler. Evet, onun öncesinde de sizlere hadise eşlik edecek. Şampiyon diyor. Şampiyona şeker gerek mi diyor. Bakalım, dinleyelim o zaman. Hadise geldi.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886 abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.

0: Evet sevgili dinleyenler, Sevdalık sizlerle birlikteydi. Evet, frekansımızı yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Şöyle istek hattımızı sizlere hatırlatayım bir kez daha. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden hem WhatsApp üzerinden hem de canlı bağlantı üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Ama yayınımızın bitmesine çok az bir zaman kaldı. Saat 15'e kadar sizlerle birlikteliğim olur sevgili dinleyenler. Şimdi ise sırada Sıla var. Oluruna bırak diyor. Sizce bazı şeyleri oluruna bırakmak gerekiyor mu sevgili dinleyenler? Siz ne düşünüyorsunuz? O zaman oluruna bırakalım ve gelsin.
1: Söz bitsin.

güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

Evet sevgili dinleyenler, Sunay'la birlikte Oluruna Bırak sizlerle birlikteydi. Şimdi ise 12'ye 10 kala var. Resim sizlerle birlikte sevgili dinleyenler.

Evet sevgili dinleyenler, artık Gül Tek Başta Müziğin Rengi programının bugünlük sonuna geldik sevgili dinleyenler. Keyifli saatler geçirdiğimizi düşünüyorum. Umarım sizde de öyle olmuştur. Yüzünüzden gülümseme hiçbir zaman eksik olmasın diyorum sevgili dinleyenler. Yarın saat nerede 12'yi gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. O zaman Emrah gelsin. Eyvallah diyor.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesi.

0: Birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Başkentin ödüllü radyosu.
5: Radyo Karadeniz.
4: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
0: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
3: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi, yuvanıza renk.

0: katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
0: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: Adana Perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Sen iste, emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuklarım.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: sevmesen, bilmesen şu halimi. Ben seni gün be gün Mecnun gibi ararım gülüm, andolsun.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

gelmedim bu ayrılığa. Bilseydim bu kadar zor olduğunu, bilseydim dünyanın böyle karanlık, bilseydim bu kadar dar olduğunu, dilimden sıçrayan bir kıvılcımın bilseydim bir anda kor olduğunu, bilseydim şu anki gönül acımın

utanırdım bu dargınlığa. Bilseydim bu kadar zor olduğunu. Bilseydim zindandan daha karanlık. Bilseydim hücreden dar olduğunu. Boyun mu bükmezdim sitem etmene. Bilseydim sükutun kar olduğunu. Sebep mi olurdum dargın gitmene. Bilseydim küsünce

0: Saçlarınla oynayıp kokunu kazıyorken ciğerlerime, teninin sıcaklığını hafızama işlerken, yokluğun aklıma gelir ansızın. Sen bu şehri her terk ettiğinde iki şehir arasında kalıyor aklım. Biri dilini bilmediğim seni alan, diğeri sokak aralarında koştuğum ve yokluğunda bana zindan olan iki şehir arasında kalıyorum. Şimdi içimde buruk bir sızı var. Gelip gitmelerine alışmam gerek biliyorum ama alışamıyorum.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: bilemedin mi? Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim ki sen benim bu sevgimi bilemedin mi? Ben seni... Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

zalim kadere itirazım var bu sonsuz kedere. Feleğin sillesine, hayatın cilvesine.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz 88.6

okudum bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

milyon defa ağladım. Yıktın bütün umutlarımı. Beni kendinden mahrum bıraktın. Vurdun kapıyı, iz bile bırakmadın. Dönecek misin bir gün? Dönsen bile ne olacak ki? Ne olacak ki?

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.